yellow hulla, ka ai o ka hulu mele, mele la, ke lawe ia ala o ka manula, ka nunu maka onu.